0: 照也那么深。
1: 93.5.5

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre TÜİK Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına ise Mahmut Sütçü atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlar %80 oranında toplanmış durumda. Ekim'e kadar sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz açıklamasını yaptı. Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Körfez'de gerilim tırmanıyor. ABD, İran ve bu kez Birleşik Arap Emirlikleri arasında tansiyon yükseldi. ABD basınından konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan'ın başkenti İslamabad'da önümüzdeki hafta başında yeniden başlayabilir.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalyaspor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber 95.5

0: çalık, iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin

0: unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
2: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
3: 95.5

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Todd.

Şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere,

Çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre TÜİK Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına ise Mahmut Sütçü atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlar %80 oranında toplanmış durumda. Ekim'e kadar sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz açıklamasını yaptı. Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Körfez'de gerilim tırmanıyor. ABD, İran ve bu kez Birleşik Arap Emirlikleri arasında tansiyon yükseldi. ABD basınından konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan'ın başkenti İslamabad'da önümüzdeki hafta başında yeniden başlayabilir.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaeli Spor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalya Spor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamdaysa 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Çalık, içki ve çorap reklamları sunar.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
3: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırıyoruz.

0: Andırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
2: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu.
4: Spor.
3: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalyaspor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be şef?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

Yoksa sen de mutsuz musun? Yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi

yalnız mısın benim kadar? Kırıldı mı kanatların? Eksildin mi azar?

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayseri Spor'a 1 milyon 110 bin, Kocaeli Spor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzon Spor'la Antalya Spor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe-Beko EuroLeague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez EuroLeague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

0: Haftalar yorumu sizi yönlendiriyor.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: 95.1

0: İşte TOPAŞ'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştığımız...

0: anımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.

kötü kavgamızın bittiği yer. Bu gönül masası unutma dostum. Dertlerin dibine vurduysak eğer, dermanı burası unutma dostum. Maziye bakınca

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalyaspor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko EuroLeague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez EuroLeague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz. Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında? Çok yol yürüdük beraber.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak.

0: olarak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalyaspor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber 95.5.
3: Çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık beden.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanına gitti. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi.
6: Maxi Show.
5: Hazır mısın?
7: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
6: Maxi Show başlıyor.
7: Ne?
8: Sonunda.
7: Şimdi mi?

0: şimdi.
1: Bence bu muhteşem.
2: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
3: Bunu ne kadar uzun zamanda bekliyordum bilemezsin.
2: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
4: Artık başlasın.
5: Maxi Show başlıyor.
6: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
7: Gözleri!
8: Fazlasıyla muhteşem!
9: Ve çok çekici.
10: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
5: Maxi Show başlıyor.

0: Maxi Show. Her yer. Maxi Show. Maxi Show. Maxi Show.
1: Gülüşüm.

Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi ben. Saatlerimiz 20.04'ü göstermekte. 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ha, 22'ye kadar en güzel ve en özel şarkıları bu frekansta dinleme imkanına sahipsiniz sevgili dinleyenler. Maxi Show bir Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Maxi Show bir Instagram hesabımız. Instagram'dan da birazdan yayınımızı aktif hale getireceğiz. Hande Yener'le programımızda açılışını yapıyoruz. Hande Yener ne diyecek?

Evet, Hande Yener Yalan'ın Bastın radyonuz olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Burası 95.5 Radyo Kulüp ve Maxi, ben 22'ye kadar buradayız. Maxi.

FM Anneler Radyonuz oldu. Aslında Anneler'den bu şarkıyı değil de farklı bir şarkısına yer verecektik ama bu da bayağı bir yani modumuzu yükseltecek diye böyle yükselsin diye açtık bu şarkıyı ama biraz düşürdü mü ne oldu? Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Efendim tekrar tekrar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 22'ye kadar burada olacağız. 22'ye kadar en güzel şarkıları bu frekansta dinleme imkanına sahip olacaksınız sevgili dinleyenlerimiz. Hadi Hande Yenirneme'nin ardından ise Gülben Ergen'le programımıza devam edelim. Gülben Ergen masum desin. Bana lazım içi dışı masum, çok masum diyecek Gülben Ergen ve sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Evet, Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram üzerinden yayınımız aktif durumda. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir. Aşk

0: Masum radyonuzda oldu. Devam ediyoruz programımıza. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Şov devam ediyor tatlım. Şimdi ise senden, benden, bizden ve Athena radyonuzda olacak. Sonrasında yine burada olacağız. Grup Athena radyonuzda. Birazdan geliyorum. Bir yerlere ayrılmayın. Birazdan ve nerede o ya? Bulamadık ki. Bulamadık. Bir şarkı vardı aradığımız. Geldiğimden bu yana yaklaşık 14 dakikadır o şarkıyı arıyorum ama bulamadım bir türlü. Gülben Ergen'in hemen ardından Athena ile devam ediyoruz. Senden, benden, bizden radyonuzda olacak.
1: Hiçbir zaman aksi şov.

0: senden, benden, bizden Athena Radyonuz'da oldu. Evet, aradığımız şarkıyı bulduk. Yaklaşık 14 dakika sürdü aramam. 14 dakikanın hemen sonrasında aramış olduğum şarkıyı buldum. Ya sabahtan beri aradığın şarkı bu mu diyebilirsiniz ama güzel şarkı be.
1: Say soldan sağ.
0: Say soldan sağ. Çamların altında bekliyormuş.
1: Bilemedim aslında. Aşkımdan ölüyorum.
0: Oy.
1: Ya Rabbim kaderim onunla bir yazılıysa. Yeah.
0: Peki bu güzel şarkının ardından yolculuğumuza devam edeceğiz. Beste Açar. İnşallah şarkının ismi. Hadi hep beraber o zaman bu güzel beste açar mı? Açar. Açar.

Beste'nin hemen ardından burada olmaya devam edeceğiz. İnşallah diyecek Beste. Ben çok sevdim bu şarkıyı. Sizlerin de seveceğine inanıyorum bu şarkıyı. Hadi bakalım inşallah diyelim.

aramıyor, sormuyor, gelmiyor geceleri. Beste açar radyonuz oldu. İnşallah dedi ve sonrasında yine buradayız. Selman'la programımıza devam edeceğiz. Bal diyecek Selman. Bu şarkıda yeni keşfettiğim şarkılar arasında bir şarkıdır. Bu şarkıyı da sevdim. O zaman bu şarkıyı da sizlerle paylaşalım. Belki siz de sevebilirsiniz. Yani sever misiniz? Seversiniz. Belli mi olur? O zaman gelmiş olsun. Selman. Evet, Selman radyonuz olacak. Soyadı yazmıyor. Bal şarkının ismi. Şarkının sözlerine bence çok iyi dikkat edin. Hani bazı şarkılar vardır beni anlatıyor deriz ya hani. Belki bu şarkıda sizi anlatan şarkılardan bir tanesidir. O zaman Selman radyonuzda Bal diyecek Selman. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Radyo kulüp burası. Maxi Ben. Program devam ediyor.

fazla sarmış olduğum şarkılardan bir tanesi. Bal, bal radyonuzda oldum. Devam ediyoruz. Ya bir daha dinlesek mi başlıkta acaba? O zaman Ufuk Bigay ile programımıza devam edelim. Ufuk Bigay ne desin? Şöyle bakalım. Öpmeye doyamadığım desin bence. Güzel olur. Öpmeye doyamadığım. Sonrasında yine burada olmaya devam edelim. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben 95.5 frekansından yayın yapıyoruz. 22'ye kadar buradayız ve en kaliteli şarkıları bu frekansta dinleme imkanına sahipsiniz. İlahi eskimez bu dudaklar, durma öp beni, gereksin dudağında aşkım, öpmeye doyamadığım. Benim de çok sevmiş olduğum bir Ufuk Bigay şarkısı. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Gecenin konusu yok mu diye soranları duyar gibiyim ama belki ilerleyen dakikalarda bir konumuz olabilir. Yine kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla yayınımıza katılabiliyorsunuz. Yine geçmişte işlemiş olduğumuz ama katılma fırsatı bulamamış olduğunuz konulara da katılabilirsiniz. Yaklaş yanıma, gel şöyle, gel gel. Koş koş. Yum gözlerini.

0: ilahi eskimez bu dudaklar, durma öp beni, gereksin dudağımla aşkım. Öpmeye doyamadığım ve ufuk bir gay radyonuzda oldu sevgili dinleyenler. Ne varsa eskilerde var diyoruz ya bazen hani. Gerçekten de öyle, eski şarkılardan vazgeçemiyoruz. Unutmadığımız, unutmayacağımız şarkılardan bir tanesiydi. Ufuk Bigay ve Öpmeye Doyamadığım radyonuzda oldu. Sonrasında ise Lafım Olur ve Gökben radyonuzda olacak sevgili dinleyenler. Gökben, Lafım Olur. Bu Gökben'in şarkısı mı yoksa cover mı? Ha, cover şarkıymış, tamam. Gökben, Lafım Olur cover. Şarkı sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Birazdan geleceğim, bir yerlere ayrılmayın. Sevdiğim bir şarkıdır. Lafı mı olur? Oluyor demek ki. Demek ki olabiliyormuş
1: Maxi
0: yani.
1: Maxi Show.
0: Hani diyorlar ya, lafı mı olur? Bana birisi dediğinde çıkıp karşısına olur. Diyesim geliyor.

Dağlardayım diyor. Lafı mı olur? Bakalım iyi yayınlar demiş sevgili Tuğçe. Hoş geldin. Görüntü yok demiş. Görüntü yok. Bugün de görüntüsüz olsun ya. Program devam ediyor. Hadi bakalım o 50 ile

Suna radyonuzda oldu. O Lelli dedi Suat Suna. Sonrasında Nazan Öncel'le yolculuğumuza devam edeceğiz. Dillere düşeceğiz biz seninle. Nazan Öncel sonrasında yine buradayız. Nazan Öncel'in Dillere Düşeceğiz Biz Seninle şarkısının cover remix yazıyor burada ama bu da yeni yeni şarkılar buluyor gibiyim ama yok şarkı eski ama şey versiyon yeni mi acaba diye şey baktım o değil ya. Ya böyle kafamızı karıştırıyorsunuz bizim ama.

Nazan Öncel sonrasında geliyoruz. Bu şarkıdan sonra bir de Soner Arıcı'dan bir şarkı çalalım istiyorum ben. İki güzel şarkı sonrasında ben yine buradayım. Peki siz neredesiniz?

Soner Arıca, suçum yok, masumum dedi. İki güzel şarkı dinledik. Sonrasında burada olmaya devam ediyoruz. Yolculuğumuza Ege'ye devam edeceğiz. Delice bir sevda diyecek Ege. Sonrasında tabii ki yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Siz nerede ne şekilde dinliyorsunuz? Evinizde misiniz? Arabanızda mısınız? İş yerinizde misiniz? Yolda yürüyor musunuz yoksa? Nerede ne yaparken dinliyorsunuz? Bana yazabilirsiniz. MaxiShow1 Instagram hesabım. Delice bir sevda ve Ege şimdi radyonuzda.

0: bitince. Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bugün biraz erken bitiriyoruz programımızı. Yarın akşam saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda, tabii ki Radyo Kulüp'te Maxi Show'da görüşmek üzere. Yarın akşama kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: 112
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin

sabır sabır dökük kanatlarım. Aksın bacaklarından oluk oluk. Milyonlarca doğmayacak

beni engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.